Assalamualaikum, hürmetlik radyo anlıqçılı. Anlatqanla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uyğurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 8 iyun Düşembe. Hazır Ankara vaxtı 3'ten keyin saat 1, Ürümçi vaxtı 3'ten keyin saat 4. Hürmetlik radyo anlıqçılı. Anlatışlarımızda her günü Ankara vaxtı 3'ten keyin saat 1'den 2'ye geçe, Ürümçi vaxtı 3'ten keyin saat 4'ten 5 kişi boğanarlıqta Türksat 3A, Türksat 4A suni hemrahları ve radyoyumuzun internet sahipleri www.tritoyugur.com ya ki www.tritoyugurca.com veya ki www.tritoyugur.net.tr yansızlık Uygur Katarlık internet adresleri arkalık bir vasıtanlıklı bulundu. Anlatışlarımızdan tekrarında her günü Ankara vakti etigen saat 5'ten 6 geçe. Ürümçü vakti etigen saat 8'den 9 geçe boğan aralıkta kısqı dolkunun 31 metre 9465 kilogerçiste suni hemra ve internet arkalık anlıklı bulundu. Hürmetlik radyo anlıkçılı. Anlatışımızın bugünkü cedibilde haberle Türk dünyasında sahne sənətleri səpərnamə qatarlıq programmalı ve her xil naqşı muzikala bab olup aldığımızdaki bir saat boyu içe silə bilən bilib olumuz. Bugünkü programlarımızda mən Abdülaziz

Hürmetlik radyo yuvanlık uçalı. Hem de haberle anlayısalı. Bunun da Türkiye rayonu yanılıkları, şundaklı dünya ve ziyetliği münasebetlik en yeni uçurlarını silebilen ortaklaşımız. Kana ondakta da kıtanla haberlerimiz de bozsun. Minister Hakan Fidan İran Taşkışla Ministeri bilen görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Taşkışla Ministeri Hakan Fidan İran Taşkışla Ministeri Abbas Arakçı bilen telefonda sohbetleşti. Türkiye Cumhuriyeti Taşkışlar Ministerliği menbelerinin haber kılışçı, sohbette rayonun növetteki ciddi vaziyeti ve İran bilen Amerika oturusu da dağımlı şuatkan sohbetlerinin en yeni ahvalı müzakir kılıngan. Yakında İsrail Yarmiyası oruçluk tutuş gelişimine karmayı Livan'ın payitahtı Beyrut'un Dahiye rayonunu bombardıman kılgan bulup, bunun cevaben İran Armiyası balistik başkurulgan bombala bilen İsrailiyanın Ramat David Hava Armiya basını nişanğı ağalıkını uxturgan eydi. Filipinin cənubida 7.18 balı yer tevredi. Filipinin cənubida 100 bəgən küçlük yer tevreş türlük veyrançılıklarını keltürüp çıxadı. Şundaqla bütün rayonda deniz taşqına qıxlandırışına ilan qılınışıqa səbəb oldu. Amerika Yerşekli Pedrasiyelik Tökşürüş İdarisi yer tevreşini 7.18 balı dəb ölçügen bolsa, Germaniya tətqiqatçıları 8.12 balı dəb mülçərlədi. Yer tevreş, Mindanao aralının Sarangani ülkesi tevallikideki deniz astıda yüz bədi. Yerlik tarat kullanan haberleri kırgında yer tevreşte kem digende 5 kişi hayatını ayrılgan bulup dairle General Santos şehirdeki talapetlerini cezimleştirdi. Yer tevreştin ki Nurgun binalarının eğer ziyan uçurgallığı ya ki örülüp şükürlüğü haber kılındı. Amerika Tiniç Okyan Deniz Taşkına Gahlandırış Merkezi Filipin kırgaklarının bazı caylarına igizliki 3 metreden aşıdığın deniz dolkularının uğradışı mümkünlüğe kadar gahlandı. Filipin ve Hindinozya'daki alakadar tarmakla kırgak rayonlarda yaşaydığın ahallerini derhal igiz caylığı yetkilişki çaktırdı. İran, İsrail'e sürkülüşü başkurulduğun bomba hücumları bilen evciye çıktı. İran ve Yemen'den arka-arkadan kılınan başkurulduğun bomba hücumları rayondaki ciddi vaziyetine yeni bir katım küçeytti. Bunun cevaben hava müdafiye sistemlerini işe giriştirgen İsrail'e İran'ın Mahşehir'deki bir petrokimya zavutunu çıkan bir kısım stratejilik kurullarını bombardıman kaldı. Düşenbe günü İran'dan koyup verilgen kemdigende 10 başkurulduğun bomba sebeplik İsrailiyanın otturu, cenubi ve şimali kısımlardaki nurgun şehirlerde şundakla işgalasındaki Şerqi Kudüs bilen İyordan deryasının garbi kırkıkıda ciddi agahlandırı signalları çelindi. Bu hücumla İsrailiyanın Livan payitahtı Beyrut'un Dahiye rayonuna kılgan hava hücumundan kiyin İran dairelerinin öçeliş vadisinin bir kısmı süpüde keçice 3 dolgun halt edilip verildi. İsrail armiyası bunun cevaben Tehran, İspahan ve Tebriz'in öz çıkan İran'ın gharbi ve otur kısmındaki nurgun şehirlerini bombardıman kıldı. Şunun bilen bir vakitte Yemen'den Tel Aviv ve onun atrapıdaki rayonlara kartıp koyup verilgen bir başkurulduğun bomba İsrail hava müdafiye sistemisi tarafından asmandalı baykap tosup kılınganından kiyin devletinin hava boşluğu katnaşkı vakitlikte kaldı. Yani bir tarafından Amerika Koşmuş İstatları Prezidenti Donald Trump öz-özünü tutuveliş çakırıqıdın birkaç saat kiyin, İsrail Hava Armiyası İran'ın Garbi Canubu'daki Mahşehir'deki Karon Petrokimya şirketine şiddetli hücum kıldı. Yerlik kanun icra kılış organları ve İsrail Armiyası'nın resmi bayanatları mı başkurulduğun bombalarının mezkur stratejilik oründeki nişallığı dəl tekkellikine cezimleştirdi. İran'ı kilişim hasıl kılışkı çakırgan Amerika Prezidenti Trump Netanyahu'nı kaytırma zərbə və məslik haqqıda qahlandı odi. Amerika Prezidenti Donald Trump İran'ın İsrailiyaya qaratqan raketa hücumidin kiyin tərəflərini söhbət üstülüge qaytıp kilişki çakırdı. Trump İran'ın öz nişanıq yetkirligini və əmdi söhbət müsabısının başlaşı kirekligini eydi. O, Tehran hükümeti bilen bir neçü gün içidi kilişim hasıl kılgalı boluduğanlığını bildirdi. İran, İsrailiyanın Hayfa ve Nasira şehirlerindeki raketalarını şiltip hücum kılgan bolup, bu 8 Eprildeki oruçtuk tutuş gelişimiden buyan İsrailiyaga kılınğan tonca hücum hesaplanadı. Mezkur hücum İsrail armiyası Beyrut hücum kılıp bir neçe saatten kiyin yüz bədi. Trump, İsrailiyanın Livan'daki herbi hareketinin Amerika bilen maskadem delip yerilmağalıqını, özünün bu ahvaldan narazı hikayeligini oturuq koydu. O yana, İran'ın kaytırma zərbe bəməsliğine ümit kıldığalıqını ifade edildi. Hem de tehamü köp her bir hareketlerinin tokunuş kaynımını uzartıp,

TRT Uygurçinin hörmetli klasmelleri, programımızın bu haftalık sahnede mikrofonumuzu sahnelerimizden ötmüştün bugünkü boğan en kuşalınarlık eslimlerine karatmakçımız. Bir devrinin külküsüge aylanan, Konu İstanbul'un unutulgusuz bir sahne çolpanı üstü tuttulumuz. Bugün sizlere sahnelerin hakiki bir efsanesi, öz tepekkürünü Çin his duygusu bilen sunan büyük usta Kel Esen, yani Taz Esen Efendi'ni tanıştırırız. Kini ondak da dikkatinle programımızda bulsun. Osmanlı İmprovizasyon Sanatı'nın efsanevi ismi Kel Esen Efendi, 1865 yılı İstanbul'un Haliç Oğlu Mahallesi dünyaya geldi. Namrat bir ailede çoğun boğan Yaş Esen, hayatının iğir yüküne küçük işidirle zimmisiga aldı. Ve turmuş çıkımını teminleş için İstanbul koçularda kıtık setiş bilen şugullundu. Ailesi onun yakşı bir terbiye edip yukarı mertebeye yetişini arzu kıyan bolsa mı, o tiyatr sahnesine konulunu tutturup koydu. Küçük işidin başlapla çaşları düşüp ketkenlik için Kel Esen, yani Taz Esen deyip atalgan bolsa mı, o ahırda bütün şehir tonuyduğun ve heves kıldığun büyük bir komediye senetkarı aylındı. Balılık çağlardan başlapla etrafdikilerini doğraşları ve ütkür çakçakları onun sahnegi boğan tuğma kabiliyetini baldurla otturga çıkagan idi. Senet musabisini şu devrinin büyük ustalardan Abdurazzak Abdi Efendi'nin tiyatrı ümkide perde keşlik kılış, yani perde içip yapkuçu buluş bilen başlaydı. Vazifesi fakat sahne perdesini içip yapıştırdığı ibaret bolsa mı, o aralıktaki boşluklardan paydalanıp kıygan küçük kızgarlık hareketleri ve özgü has üslubu bilen kısa vakit içinde kişilerin dikkatini tartıdı. Bu tuğma kabiliyeti onun sahne dünyasında tiz yükselişige ve kısa mezgilde halkın suyumluk aktörüne aylanışıga yol açıdı. Kel Esen Efendi fakat özü süzüp bergen hikayeler ve kıygan taklitler bilenle emez, ötkür zihni ve özgü has hareketleri bilen yeni bir tamaşibilla koşulunu şekillendirdi. O sahnede şünçülük küşlük parlaydı ki, hayatı da tiyatrı bir bakmakallamı birbirlep senet muhlusu aylanışka başlaydı. Bulup mu Ramazan akşamlarda Şehzade Başı'daki aşı meşhur direkle arısı sahnesi çıkıp İstanbul halkını küldürüp bir yegecem kılıdı. O öz senetini fakat merkezdili çekilip kalmayı şehrinin her bir bulun kuşkaklarına çıkan eğitidi. Baykoz'un seyligahlarının Üsküdar'ın dünler geçe, Kadıköy'ün bağçılarının Haydar Paşa geçe boğan ken bir coğrafyada öz oyunlarını köstüdü. Barğan her bir mahallesi de kurulgan sahneler arkalık İstanbul halkının kongul içi ihtiyacını büyük bir maharet bilen kamdaydı. Şunda kılıp tiyatr seneti onun terişçallığı bilen İstanbul koçularına yiyilip hayatı küçük dolgan bir medeniyetke aylındı. Kel Esen Efendi'nin halkının gözü aldığı da gayet zor nüfusa eriştiğin esli möcüze onun ibiş obrazı bergen yeni ruhiydi. O sahnede bir kolu da süpürge, yeni bir kolda tuç tun, bir parçığı kısık şimi, kıngır kalpığı ve üstündeki uzun çapını bilen tamamen başka bir dünyanın dervasını açıdı. Kaşlarını üç bulun şekilde kara rengi boyap, menizlerge ve burnuğu sürgen kızıl renkle bilen yüzünü hüddü bir resim tahtısı aylandırı oladı. Avazını boğuklaştırıp otturgu çıkagan bu yeni ibiş obrazı şu devrinin karikatürlergece ilham bergen canlık bir simvol bulup kalıdı. Bırak o perde yapılganda sahnedeki aşk kalaymakan ve kızgarlık ademden pütülleyi başka bir ademge alınattı. Kocalarda körkem çapını, süpetli kıyımları, altın saiti ve kümüş tutkuşlu kassı bilen toluk bir İstanbul begzasıdık boy gösterdi. Onun sahnetki obrazı bilen hayattaki siması şunçilik parklık ve âli cenap idi ki, muhlisleri koçuda uçuraştırıp kalganda onu tonuyanmaya kalattı. Bu büyük usta sahnede halkın şatlıkı, koçuda bolsa nefislikten vekili süpüde iki okşamağın dünyanı birli ömürge sığdırıp yaşayan idi. Müzik
Kələsən əpəndi, səhnədə namayan qeyğan tağdəssiz aktyorluq maartıdın taşqırı, öz zəhnədiki yumurlanı iziş məslisidimi büyük bir ustluq namayan qılıdı. O pəqət başqıla yazgan rollağı can veriş bilərli çəklənmək, öz dünyasını, öz obrazlarını və hikayelərini mi bivastı öz qəlim bilən yazıdı. Bu icatkar yazguçuluk kabiliyetinin en enik evrişkilerden biri Bəxtsiz Padıçı ya ki 24 saatlik əhməklik namlıq əsirdir. Tört perdeden teşkil tapkan bu hareketçen komediye öz merkezige toy ve muhabbetle timi kıldı. Hikaye Margaret'nin özünü sövmeydiğen Suzak bilen toy kılışını ret kılışı bilen başlandı. Yaş ayal, özü söygen adam boğan cucurgu koşuluş için kasten bir keselgi girpta boğan da kılıp 24 saatlik çunkur bir uyku garg buldu. Cucur doktor kıyaptık kirebilip hem Adem'ni Margaret'nin ölüp ketkenliği işendirdi. Bu kalaymıkançılıktan paydalanan aşıkla birlikte geçip bir orman uyku panahlandı. Ve bu yerde Bəxtsiz Padıçı bilen tanışıdı. Oyun Margaret bilen Cucur'nun birbirine boğan büyük muhabbeti güveh boğan Suzak'nın otturduğun çekinişidinkin tatlık bir hatim bilen ağırlaşıdı. Kələsən Əpəndinin yazgıçılık müsabisi pəqət Bəxtsiz Padıçı bilərli çəkilinib qanmaydı. Üst sənətkar cəmiyyət qımmət qaraşlarını təsvirləydiğən nurgullığan oxşaşmağan əsərlərini mi yazıdı? Bir xizmətkarının sadakatını bayan qıldığan Sadık Reyniv və bir qəhrimanlıq hikayesi boğan qeyrətlik Padıçı oxşaş teatr əsərləri şu dəvrinin qatdıq nəzarət təkşürüşlərdən və nam özgərtiş cəriyallarından ötüb səhnilərdə öz oranını alıdı. Xiyanət və sadakatini temi qiyğan Pidakar Padıçı namlıq dramısı dövlətinin yuqur dərcilik məsullarını səhniləşdirgən bolsa, Almas Cilleri namlıq əsiri bilən tamamen başqıçı bir sərgüzəşni səhni gelib gelirdi. Kələsən Əpəndi öz qalimini xuddu bir zərgərdək nazuk işiltib, şu dəvrinin barlıq çəklimlərgi qaramay, teatrıqı boğan otluq muhabbetini İstanbul'nun hər bir kurçısıqı yetküzüşünü utuqluq orundaydı. Türk teatr tarihi, bolup mu Tulaat teatri üçün intayın mühim bir sımağa aylanğan Kələsən Əpəndi, 1929 yılı 14 Mart'ta 6 ay boyu çıtartkan iğir kisellik sebebinin İstanbul'da vapat boludu. TRT Uyghurçinin hürmetlik klasmelleri, bu hepte sahnelerimizden büyük üstüsü Kələsən Əpəndini tanıştırdık. Ve onun aşı komediyeye toğan dünyasına mehman bulduk. Geler hepte yeni okşaş vakitte yeni senetkarlarımız bilen tanışkıça aman boğaysla. Hayır hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Selamun aleyküm, TRT Uyghurçının hürmetli klasmenleri. Sepernâme namlıq programımızın yeni bölüm bilen emminlani kızıgın karşı alınız. Mən Seyran. Akdeniz'nin illik şamallarına emrah bulup, seprimini davunlaştırıp atımın. Antalya'nın tarihi harabiliklerini, ablisin bağlarını ve salkın cilgilerini arkamda kaldırıp, hazır yönelişimini şerhke, Torus dağlarının bağırgı caylaşkan, deniz bilen girelişip getken yeni bir güzellikke, Mersin'i burdum. Yol boyu deniz kırıkı bilen paralel süzülgan tağla, zeytun derekleri, parnikla ve kök bilen yeşil ran girelişip getken menzirle man emrah buldu. Bir tarafta Akdeniz'nin çiki yok, kök kökliki, yeni bir tarafta

Nasıl? Yazın köydürgüç sıkıdımı salkınlık bağışlaydı. Onun etrafındaki çayhanlarda oturup, şarkırap yıkavatkan suyun evazı kulak silip durup, hatırcayım söhbetleşiş, Tarsus'un süzgü takdim kıygan küçük ama kıymetlik bir demiliş keyfidir. Bu yapakat, tabiat bile uçuruşturan cayla emez. Şundakla kişinin içki dünyasına hatırcamlık geçirilen bir derizi gökşaydı. Eti Uygurçunun hürmetli kıklaşmaları. İki gün içinde Mersin'in tört terpide tarih, tabiat ve lezzet bilen girelişip getgen menilik ve mol mezmulluk bir sergüzeşni baştan geçiyordu. Hazır Akdeniz'den münbet tupraklardan Adana karap yol alımın. Yolda sözlep verdiğin hikayelerim, ortaklaşıdığın eslemlerim köp oldu. Kinki bikette kayıt görüşkü çaman boğaysla, hayır hoş.

Hörmətli radio yuvanlıq uçilə, anlıqçılarımızdan axırda bugünkü mühim xəbərlərimizin qısqıcı məzmurlarını təkrarlap etdiyimiz. İran, İsrailiyə sürkülüşü başqırıldığan bomba hücumları bilən qaytadın əvciki çıxdı. İsrailiyə uruşduq tutuş kilişimi xilap halda Qazzanın arqaysı caylarqı hücum qılıb 10 pələstirliklən cənəqə zamın boldı. Pakistan başqırışıdiki Keşmirdə toqunuş yüz berib 7 kişi qazaq qıldı. Filipinin cənubida 7.8 balı yer təvridi. Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministeri Hakan Fidan, İran Taşkı İşler Ministeri Arakçı Belen'in telpullaştı. Aziz dostlar, bugünkü anlatışlarımız bu şehirde ahırlaştı. Etiyanı muşu vakit ve muşu çastotlarda Türkiye, rayon ve dünya yanılıkları şundakla her hıl programı olabilen huzur anladı boğucu, hem onlara amallık yer bozsun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен бонко дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радиосу.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin peki radyosu.
17: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
14: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Giderre bir amuriyet Türkiye.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
4: It Turkiye hangia radioya.
14: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Likya yolu dünyanın en uzun ve en yakışı 10 yürüyüş yollarından biridir. Bu yola devam ettikçe meşhur kadim şehirlerle yanaşı evveller hakkında işitmediğiniz şehirlere de yolunuz düşecek. Bazıları çok yakışı vəziyyətdədir, bazılarının ise sadece kalıpları gelip çıkıp bugüne. Batmış Aprilaya şehri ve onun xarabalıqları, Santa Claus'un öldüğü Myra'daki unikal qaya mezarları ve şehrin qədim limanı Andriyekia sarkofag qəbirlərlə dolu Pelos, yarısı suda, yarısı çölde olan Simena ve tabii ki UNESCO Dünya İrs Siyahısındaki Xantos ve Leton xarabalıqları görebileceğiniz qədim şehirlerden yalnız bazılarıdır. Yalnız gezmek değil, hem de üzmek veya güneş vannası kabul etmek isteyenler için Likya yolunda təsir edici variantlar var. Seyirli Ölü Dəniz, misilsiz Kabak Körfəzi, 18 kilometre uzunlukta dünyanın en uzun təbii çimərliklerinden biri olan Patara Çimərliyi, Gizli Cennet Adrasan Körfəzi ve bir çox el değmemiş buxtalar. Dağları ve hündür yerleri sevenler ise Türkiye'nin sahili en yakın hündür dağı Taxtalı, diğer adı ile Olimpos, dünyada az sayıda sidir meşesinin olduğu Susuz Dağına Qalxa, Tekirova, Kıbrıs ve Saklıkent kanyonlarında zirvelerin ve uçurumların yaşatacağı heyecanı tecrübe edebilirler. Taşlık burnundaki Türkiye'nin en güzel Gelidonya Deniz Feneri, kadim zamanlardan beri mühendislik mucizesi olan Delik Kemer, dünyanın en kadim batmış gemisi Uluburun, Çıralı'daki yanar taş Kimera yol boyu karşılaşacağınız sürprizler arasındadır. Likya yolu hem dağlardan hem de deniz kenarından nefes kesen manzaralarıyla mavi ve yeşil arasında vizüel bir ziyafet təqdim eden çok uzun bir yoldu. Tarihte ilk demokratik birliği kuran şehirleri göreceğiniz, dinçlik ve emin amanlık tapacağınız bu yolda giderken o mühteşem tabiat sizin olacak ve tabiatın bir parçası olacaksınız. Hürmetli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Türkiye'nin ilk uzun yürüyüş marşrutu olan Likya yolundan danıştık. Sağ olun, sağlıkla kalın.

0: Türkiye Avazı dolkunlarında sıngı haberler tanımlısız.
1: Akış'nın Missouri ştatındağı Kansas City şaharında Dünya Kubuğuna hazırlık için Angliya tarafından soylanan konakhana hem treniyorovka kırılması yanında bulan krallı hücumda kim degende 9 kişi yaralandı. Şimdi ertesinde atış doğuşları turundağı haberlerden sonra vakıya uğruna kilgen polisiya rayondan çıkıp gitken köp kişi bilen uçraştı. Üç hatın kızga vakıya uğruna da yerden kürsetildi. 6 ülken kişi sonraq jirli hastahanelerde davalandı. Resmi zatlar barlıq jarahatlarının da ğumur için korkunuş tudurmağın bildirdi. Atu Angliyanın Dünya Kubugu vaqtında kullanıwa kütilgen kırılmalar yanında buldu. Angliya jiyılma komandası vakıya vaqtında bu jirlikte bulmagan hem hazırgı vaqtta Florida'da şikli şahıs elige tutkarlanmagan hem tekşürü devam ede. Türkiye Cumhuriyeti Dışkı İşler Ministerliği şığanaklarından alınan məlumatlarına qarağanda Dışkı İşler Ministeri Hakan Fidan İranlı vazifadaşı Arakçı bilen telefondan siləşdi. Siləşüdə bugün tübəkdə barlıqqa kilgən kiyirinkilik həm İran bilen AKŞ arasında devam etüşü siləşülərdəgi sınğı vəziyyət quraldı. 2026 yılgı Dünya Şempionatında qatnaşacak Türkiye Jiyılma Futbol Komandası AKŞ'nın Arizona ştatına kilip jitti. Onda ol treniyorovkalar ötkereşek. Miami'de hazırlıklarını tamamlağan jiyılma komandan alıp kilgen maksus ışkış AKŞ'nın Arizona ştatındağı Phoenix Xalqara aeroportuna tüşüp oturdu. Anları komanda Arizona ştatının Mesa kasabasındağı qonaqxanaga ketti. Türk janatarları qonaqxana eşik aldında komandanı bayraklar hem alkışlar bilen qorşu oldular. Türkiye Jiyılma Futbol Komandası Dünya Şempionatının birinci Türk Kim etabı maçında Avustralya komandası bilen 14 iyunda Türkiye vaqtı bilen ertengi saat 7'de uchrashacak. Ege Eksportçılar Asosiasiyasına yasalgan bildirüge qaraganda Türkiye limon eksportunda alda baru şeyler arasında dünyada 5-nji orunda tura. Ege'nin jilek jimiş hem yeşilçe eksportçılar asosiasiyası başlığı Cengiz Balık eksportnın kulem yağından kemuin, ekrim yağından artuğun asızıqladı. Mağa eksport beylerinin kütarilu sebep bulgan. Başlık Türkiye 2025 yılda tırmış qaşırgan 3 milyard 703 milyon dolarlık jimiş hem yeşilçe eksportının 11%'nın limondan təmin etiluğun jitkirip, жиштирилген жилек жимиш хам

müminler işün aslı tap kayır bolgan. Navbarede aytılgan manelerdin bir kesegini burungu da aytkan edik. Er birevi bir dari hakikatlardan kalganlar tömenbette aytılgan.

Ey yaratuğuşu kudaydı, tanıgan, avrugan insan. Marazlardın kıyınlığı, em korkudun bir sebebi, marazlardın artından bazı vakit acer gelip, insan ölgönge bolgan. Su ölümdün tıspeti, gaplettin yapkan beti, dehşetli körüngön sebep. Belki marazın artı ölüm bolurmayken de, sosun maraz insandı, korkustu, teleş bergen.

Evvel bil en berk iman et. Ecel mukadder bulup vakti Ağustos Turgan. Allah kaysı zamanga ölümlü yazgan bolsa ecelimi so vakit sasırmay çıkıp gelgen. Neşe bek köp avurgandın baslarında yılaganlar özleri ölüp ozgan. Ağır maraz bolganlar şifa tabıp yaşagan.

İkinci bir hakikat, ölüm tıstan korunguyundu, eş dehşetli bolmagan. Kitabımız Kur'an'dan kelgen nurman körgönümüz, em eş bir şek bolmagan delil em manelermen insan karab oylasa, ehli iman için ölüm, kulluk em kıyınlıktan bir paydos, azat bolgan.

Kabir ardına ketken %99 nisbet suygonumuz yuğuklarga, kavusbağa yol bolgan. Hem akiki vatanına, tağı tetimlik yurtuna, kirmege vasıta bolgan.

Dünya zindanından cennet bakşalarına, Kudaydan davet bolgan. Em marhamatlı Allah'tın fazlından özü zatına kulluk etkenlerge bari karşılığın beri üşün bekletkeni yer bolgan.

Madem hakikat betten, ölümdün asıl manesi, nav hakikat bolgan, sosu vakit ölümden korkup, dehşetke tüsböy, nimetem tetimliktin baslavuşu de bilgenimiz, bizlerge kerek bolgan.

Ehlullah deb aytılgan bazı veli kullardın ölümden korkanları dehşetinden bolmagan, belki tagaziyada kayır etki edik de oylavlarından bolgan. Yaşavları tevsilmese, taga köp kayırlar etiyeklerini sengenge, kayır et almay kalırmız de ölümden korkanlar. İye, ölüm müminge rahmet esigi bolgan. Yoldan sapkanlar üçün ebediyen karangı tüpsüz bir kuyu bolgan.

Ey gereksiz yerge marazından maraklanıp oylanıp turgan insan. Marazda avur körüp maraklanıp turasın. Asıl marakın sebep marazın avurlaskan. Avruğdun yengilligin eger tilegen bolsan maraktan erek tur. Marazban saga kelgen payda savaptı oyla. Em sosu marazın tez ok ötüyor gün esle. Maraktı kötörüp at. Ene sosu yolmunan marazlığın kökü kurugan.

İye marak marazlardı, iki kat kaşı gargan. Bilgenimiz avrularga maraklanıp tursa insan, marazı katın katın bolgan. So marazın aslında saklangan bir manevi marazdı, kalpke salgan. Maddi maraz soga tayanıp tepsilmey devam kılgan. Teslim bolup rızaman avrudun hikmetin oylap. Maraktan kurtulsa insan, sosu maddi avrudun kökü kesilgeni sebep, marazı yengillesip avruluğu ketip bargan.

Marak marazdı artık kılgandın kasında, Hakk'ın ullu hikmetini ret em inkar bolgan. Em ilahi rahmetti beğenmezlikke bargan. Rahim bolgan Allah'tı şikayet etken sebep. Maksadının ters men tokat yep zarar körgön. Marazı taga artkan.

Ye kay zaman bir insan eger şükür etken bolsa nimet ziyada bolgan. Aynı sosu kep binen şikayet em musibetti taga ziyada kılgan.

hikmetini, hem gayasını bilir bolgan. Madem hikmetini, paydasını, nav hakikatlarman bildin, ol melemdi marakka yagı marazdan kurtul. Ah yerine oh de ait. Eyvah, yazık, nav maraz kaydan geldi basıma, degen sözün yerine elhamdülillah ala külli hal, bari alge hamd bolsun, degen şükür sözünü yüreğinden kelip ait. Sağlık bankanınız.

0: Türkiye'nin koy radyo des.
1: Zborova glas od na Türkiye.
2: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
3: İt Türkiye hangi radyoya?
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.